0: 스미프.
1: 뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁